bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşidi olacak. Tabi mi? Tabi oldu. Tabi oldu anlamıyor bunu. Bunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan ona? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı, ne karşılığı veriliyor insan onlara, ne davadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlara, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an

o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlara, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan olma bedavadan veriliyor? Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insana, onlar bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı, ne karşılığı veriliyor insan onlara, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan olma, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlara, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem. Ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruhu aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan olma, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan ona? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek, o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan olma bedavadan veriliyor? Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı, ne karşılığı veriliyor insan onlara, ne davadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir?

kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerinde tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi götürecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onunla, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili

Kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan olma, ne davadan veriliyor? Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan olma bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlara, ne davadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem. Ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan olma, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendime ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan ona? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onunla? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı, ne karşılığı veriliyor insan onlara, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan olma bedavadan veriliyor? Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu

der, en iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz, ilim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın.

Sen dinleyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerinde tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan olma bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlara, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlar, ne davadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah-u Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah-u Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan olma bedavadan veriliyor? Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan olma? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah-u Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah-u Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek, ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan ona, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek, ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem. Ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi

kendimiz verir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz, ilim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlara, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlar, ne davadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlara, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem. Ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan olma bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan olma, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek, ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan olma, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı, ne karşılığı veriliyor insan onlara, ne davadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah-u Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah-u Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek, ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah-u Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah-u Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek.

Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek, ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan olma bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan olma bedavadan veriliyor? Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insana, onlar bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan olma, ne davadan veriliyor? Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan olma, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem. Ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruhu aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan ona? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka

doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem. Ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlara, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onunla, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem. Ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan ona, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan olma bedavadan veriliyor? Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek, ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem. Ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruhu aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan ona? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan olma? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan ona, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlara, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı, ne karşılığı veriliyor insan onlara, ne davadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme

şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem. Ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem. Ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiine.

Tabi oldu. Tabi oldu anne vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak veriliyor.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan ona? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlar, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insana, onlar bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem. Ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlara, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan olma bedavadan veriliyor? Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan olma? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan ona, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı,

değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem. Ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruhu aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlara, ne davadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi

cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz, ilim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlar, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan ona? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan olma? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onunla? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan olma bedavadan veriliyor? Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan olma, ne davadan veriliyor? Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insana, onlar bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem. Ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruhu aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan ona, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek, o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onunla? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği

takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem. Ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insana onlar, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanlara? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlara, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan olma, ne davadan veriliyor? Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlara, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan olma, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan olma, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onunla, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti ver.

Onun manası o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insana, onlar bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan ona, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlara, ne davadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiine. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, ne davadan veriliyor? Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek, Ya Rabbi, ben ruhumu

kendilerinden kurtarıyordu ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insana, onlar bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta.

olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlara, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan olma bedavadan veriliyor? Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insana, onlar bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem. Ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan olma, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlar, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insana, onlar bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan olma, ne davadan veriliyor? Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse,

mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem. Ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan ona, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim

Neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan olma bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı, ne karşılığı veriliyor insan ona, ne davadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlara, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek, ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan olma bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlara, ne davadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem. Ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruhu aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onunla? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiine. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlara, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem. Ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruhu aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan ona? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse

Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan olmaya? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir.

ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlara, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiine. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insana, onlar bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlar, ne davadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın.

7. katta 7 tane alemi getirecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa, 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insana, onlar bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı, ne karşılığı veriliyor insan ona, ne davadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlara, ne davadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanlara? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanlara, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulmasıdır.

Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem. Ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiine. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır.

Bunun manası o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onunla, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan ona? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem. Ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, ne davadan veriliyor? Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan ona, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı, ne karşılığı veriliyor insan onlara, ne davadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlara, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanlara, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlara, ne davadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır.

Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek, ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem. Ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi mi? Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan ona, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en

kıymetli hazinedir. İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem. Ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah-u Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendime ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah-u Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insana, onlar bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlara? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanlara? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlar, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim,

hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı, ne karşılığı veriliyor insan onlara, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin

o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem. Ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlar, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah-u Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah-u Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insana, onlar bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem. Ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan ona, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan olma bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem. Ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruhu aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan olma, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruhu aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan ona? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı, ne karşılığı veriliyor insan onlara, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlara, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben

aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa, 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan olma, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem. Ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruhu aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan ona, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan ona, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlara, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı, ne karşılığı veriliyor insan onlara, ne davadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlara, ne davadan veriliyor? Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişi

dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem. Ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlara, ne davadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası

Yani o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onunla, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insana, onlar bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak veriliyor.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerinde tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah-u Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa Allah-u Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak veriliyor.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlar, ne davadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır.

Medine'de ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı

cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlara, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan olmak, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insana, onlar bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan olma bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan olma, ne davadan veriliyor? Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insana?

hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu

Eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem. Ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiine. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanlara? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insana, onlar bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek, ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh açacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah-u Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa Allah-u Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak veriliyor.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhun.

O kişi Allah'ın eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onunla, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlara, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir, Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insana, onlar bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek, ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan ona, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan ona? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan olma, ne davadan veriliyor? Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem. Ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruhu aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan ona? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan olma? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, ne davadan veriliyor? Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan ona, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan olma bedavadan veriliyor? Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir.

gideceğim yer cehennem. Ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onunla, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah-u Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa Allah-u Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası o kişinin 7-8 aylık

bir ömrü varsa 7 tane gök katına ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanlara? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insana, onlar bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek, ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete

Allah'a ulaşmayı diledi. Ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanlara, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu

ufacık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem. Ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi mi? Tabi oldu. Tabi oldu, anlamış olduğunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı, ne karşılığı veriliyor insan ona, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek, ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan olma bedavadan veriliyor? Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem. Ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanlara? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlara, ne davadan veriliyor? Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir.